0: ülke berhak değil.
1: Saçlarını sen dokunacağım mı?
0: Hasamın saç. Bu ben başa bir kayı dikayı değil bana. Şayet bu bir an bu çorlar hak dikler ama.
1: Şatı bak ya. Cey kovani. Dokunacağım mı? Dokunacağım mı? Met adam. Meri priye tamam meri priye tek şahane hobi.
0: Met adam. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman. Aman.
2: दामन
1: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
2: सामन रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
3: हाँ रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।